0: Yapmadın ne olsun lan ben. Vallahi kazı lever lever lever lever. Kramer. Bu mesafe herkes.
1: Uyuyun uyuyun ne olur.